0: Onu uyarım dedi.
1: Gelirim.
0: Seçmeyin olacak diye ben de numara bir.
1: Tabii ki.